tamam umman seyirlen kurasukken. Tay besok tang seyirlen, tay besok tang seyirlen.